0: Alo.
1: Bağırdız. Anışın gağırlı ya.
0: Oba.
1: Bir an gel neyse.
0: Kaç kan yadın geruni. Oba.
1: Gago.
0: Gago cezamı kayışla.
1: Herkese.
0: Başamı herkese değil garuş.
1: Şat şat gozam yatta vektör genelidir.

0: olsun.
1: Prof, var gibi ben nasıl gibi?
2: La bakalım.
0: Samcan, dur ne var?
2: La. Prof, şimdi çıkalım.
0: Hamid.
3: Estağfurullah, çağırın da alın.
0: Af, çık.
4: Allah cesmez.
0: Tam ne var gibi? Sağ ol tanrım, hadi oturuyor. Sağ ne var gibi? Sen ne var gibi? Samcan, sağ ol
5: tanrım. Ne yapayım? Eyzanak
0: gelmeyecek. Ver sana bu iş.
5: Ver, ver, ver. Ver, ver, ver. Ver, ver, ver.
0: Samcan, ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım? Ne yapayım?